0: FM yine sürmek yevmek.
1: Thomas Dunhill, Kornukopya, Opus 95, Katarumen Michelle Thompson'ı, Galarapoh, և Philip Fogg'ı, Daşnamur.